ntro etimi twen tro to ne nyonko so chese asemu enim ana politics nti obi ye bibi papa kra no a na obi so gyina nchen na chese ogunu obuna bam